0: Başka diyor var mı? Hayır yavrum. Bir ses yok.
1: Peki. Kapat kapatın. King Kong.
0: Receive their offer.
1: Okay. That's not happening.